Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Je leur vois rouge. Mon Don.
1: Gibi konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmin isterim.
1: Rambo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

dedi dişi. Gerek kam geller. Bu kevne bir dozeda. Van dozan da bernedin. Zilan.

vento o del vesce, uner o unermen, el best o el bestavan, dengi kamşlo vuhdarlık, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, evlenemem.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce misin isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Can vaze da ketim seri bir cuva diyaran Vaze biser kela dili Xude mijur bum disaj xeman kula

Peşeroje jiyane kurdistan ey keçu kurtinme ey lawanin kurd ey gele kurdistan

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Des mains,
2: konuş oğlum.
3: Babadan önce müstahmiş derim.
2: Robo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi kirli bende.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şunur

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

memore çalma. Bakın ya dediler abi işaret edesler düşüme dedi dersim acil düşüme dersim acorin. Ne diş yerleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmanca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açım edeceğim yandan şeydi Türkiye mi diye ki ben de rağmen çabı ki lafız mı teyli çapıl verece porke canan kandile. Gerdemler acı da kondarayan tabi çartil ya bizim sen aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırın kemin evesi ehvabi dina barış gülüyor. Mesela kadar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ki Ahmet'i biter zeyde hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdene hep hep geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddüt tırız bağır rakot yapşanın akhiyalı kımakin rıka vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhlele arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasime tegimine. Aziz-i şümini cemiyan gazi-i acem emdiye kapın zirave çöpül dereci porkeşi nab kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved atıya çanta ki destana kut ya hiyal o hama kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsin zani kello besmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdali lider imanı bavetleme gello besmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesela kuda tavan dedi kim ramişana gildi megulü ya nâve vahmedi lider zeyde hakimi şemine zarabi leye kerem kim. Le arabe nizan misil ve tereddüt ve izbâve rakûd yimsemi da khiyal ve esmin yemi derdi kulubu khiyal ve cehidu khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: en
2: konuşuyor lan.
3: Babadan önce müstahmiş tarım.
2: Robo! All in all day!
3: Ne?
2: All in all day!